Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Modern Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

Keyif denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odeya Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odeya Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odeya Yatırım Odaklı bültene abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Oda'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Oda'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odaya kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY, yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir, ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSE kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler Odaya Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odaya yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse Odaya'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde

0: I'm out. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da, Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Oh.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da.

Le vent. Odeya Radyo.

had a sound. This would be that sound.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odea sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı, Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi, uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi arttıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odea'dan başlayabilirsiniz. Odea'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Odea.

yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeya Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odeon Radyo'da.

ilham verdikleri yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea.

0: 雨降ってG固まる。
1: şimdi derin bir nefes alın ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesaplar birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
3: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odaya Radyo'da olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odeya sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı, Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi arttıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odeya'dan başlayabilirsiniz. Odeya'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odeya Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: O değer radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Merak duyduğunuz alanlar kazanca nasıl dönüşür? Bazı insanlar teknoloji haberlerini merakla takip eder, bazıları modayı, bazıları gastronomiyi ya da seyahati yakından izler. Peki ilgi duyduğunuz alanlar yalnızca bir merak konusu olarak kalmayıp kazanca da dönüşebilir mi? Bugün Augusto'da yayınlanan bu makaleden yola çıkarak ilgilendiğiniz alanlara yatırım perspektifiyle bakmanın ne anlama geldiğini konuşacağız. Herkesin yakından takip ettiği bir alan vardır. Teknoloji, moda, gastronomi, seyahat ya da sanat. Yatırım dünyasında dikkat çeken yaklaşımlardan biri de tam olarak burada başlıyor. İnsanlar tanıdıkları ve ilgilendikleri alanlara daha yakından bakıyor. Çünkü bir konuyu düzenli takip etmek zamanla o alana dair güçlü bir aşinalık kazandırabiliyor. Hangi gelişmelerin önemli olduğu ve hangi trendlerin kalıcı hale geldiği daha kolay ayırt edilebiliyor. Teknoloji dünyasını yakından takip edenler için yapay zeka, yarı iletkenler, mobil teknolojiler ve dijital platformlardaki gelişmeler yalnızca günlük hayatı değil, şirketlerin büyüme potansiyelini de etkiliyor. Bu nedenle teknoloji odaklı yatırım fonları ya da bu alanda faaliyet gösteren şirketler, geleceğin trendlerine odaklanan yatırımcıların radarına girebiliyor. Moda ve stil tarafında ise perakende dünyasının dinamikleri daha ön plana çıkıyor. Global markaların büyüme stratejileri, tüketici davranışları ve sezon trendleri sektörün yönünü belirliyor. Moda dünyasını yakından izleyenler hangi markaların öne çıktığını daha hızlı fark ederek perakende hisseleri ya da sektör bazlı yatırımlara farklı bir gözle bakabiliyor. Gastronomi ve yeme içme alanında da benzer bir tablo var. Zincir restoranlar, gıda markaları, sürdürülebilir üretim modelleri ve yeni tüketim alışkanlıkları bu alanı şekillendiriyor. Özellikle gastronomi temalı seyahatlerin artması şehirlerin mutfak kültürlerini ekonomik bir çekim alanına dönüştürüyor. Bu da gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri ve bu alana odaklanan fonları daha görünür bir hale getiriyor. Seyahat ve keşif odaklı yaşayanlar için de deneyim ekonomisi dikkat çekiyor. Havayolu şirketlerinden otel zincirlerine, rezervasyon platformlarından turizm teknolojilerine kadar geniş bir ekosistem söz konusu. Üstelik yeni nesil seyahat trendleri turizm sektöründe farklı iş modelleri ve yeni yatırım alanları doğuruyor. Sanat ve tasarım tarafında ise yaratıcı endüstriler daha ön planda. Dijital sanat, içerik üretimi, tasarım markaları ve yaratıcı platformlar yeni nesil ekonominin en önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu alana ilgi duyanlar için koleksiyonerlik de uzun vadeli bir yatırım yaklaşımı olarak değerlendirilebiliyor. Çevrim içi sanat satış platformlarının yaygınlaşması ise bu pazarı daha erişilebilir bir hale getiriyor. Ama burada önemli bir nokta var. Bir alana ilgi duymak, o alanda yatırım yapmak için tek başına yeterli değil. İlginin doğru bilgi ve değerlendirmeyle desteklenmesi gerekiyor. Yatırım kararlarının daha geniş bir bakış açısıyla ele alınması ve farklı kaynaklarla beslenmesi çok büyük önem taşıyor. Kısacası bugün yatırım dünyası yalnızca rakamlarla değil, ilgi alanları, alışkanlıklar ve kişisel meraklarla da şekilleniyor. Tanıdık gelen bir alanı takip etmek bazen finansal kararların ilk adımı haline gelebiliyor. Ama bu adımı sağlamlaştıran şey her zaman doğru bilgiye erişmek oluyor. Yatırım dünyasını daha anlaşılır ve erişilebilir bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir, Odea Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odea Radyo.

Udaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor. Odaya Radyo.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyin.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir hocamız var yanımızda. Çok da önemli bir konuyu konuşacağız. Profesör Doktor Evren Bolgun bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar Zeliha. Hoş bulduk.
0: Şimdi ben hemen konuya gireceğim. Şöyle, tabii ki bilindiği üzere fonlar hayatımıza birden konuya girdim ama fonlar hayatımıza böyle pandemiden sonra böyle daha bilinir oldu ve özellikle enflasyonist ortam veya işte dünyada yaşanan gelişmeleri istinaden parayı korumak için biraz da kendimiz ilgilenmediğimiz için bazı şeylerle fon nedir, ne değildir, bu fon nasıl yönetilir bunları herkes sorgulamaya başladı. Sevindirici bir şey tabii ama ben önce şunu sormak istiyorum. Fon dediğimiz yapı aslında en basit haliyle nasıl anlatılabilir? Yani neden birçok varlığı tek bir yapı içinde topluyor mesela, onunla başlayalım. Hı hı. Basitten başlayalım.
1: Evet ya, şimdi şöyle bir şey Zeliha, yani bir kere bireysel yatırımcılar açısından portföy yönetimi işi çok kolay bir şey değil. Tasarruf zaten zor bir şey. Yapabildik diyelim bir şekilde ama onu doğru yönetmek için de fon bir araç aslında ve önemli bir araç. Dediğin gibi aslında Türkiye'de yani son 10 yılda iyi bir ivme, hatta son 5-6 yılda daha da büyük bir ivmelenme gösterdi ama yani ben 90'lı yılların başlarında finans sektörüne giriş yaptım. Mesela o yıllarda hani çok fazla da bir önem verilen bir alan değildi açıkçası. Ta ki işte 2001 krizi öncesindeki dönemde. Ya yatırım fonu dediğimiz şey aslında çeşitlendirmeyi sağlayan finansal varlıkların belli ağırlıklarda ve belli risklerde aslında yatırımcının kendi başına yapamayacağı yatırım eğilimini yatırımcılar aslında tek bir ürün üzerinden sunan bir varlık sınıfı. Ya bu anlamda tabii detayı önemli. Yani detayı dediğim, yani siz kendinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz? Yani yatırımcı olarak bir kere hani kendinizi beklenen getiri tercihiniz nedir? Bu işte bir ayda mı, bir yılda mı veya birkaç yılda mı beklenen getiriniz? Bu getiri sadece TL bazında da olmayabilir. Hani döviz bazlı fiyatlanan fonlar da var neticede ama ya şöyle bir dünya var. Hani finans piyasasında, hani Türkiye için özelinde söylersek binlerce yatırım fonu var şu anda. Yani tam sayısını hatırlamıyorum ama 2000'in üzerindedir büyük ihtimalle. Tabii. Yani 10 trilyon TL'yi de geçmiş olabilir. Birkaç aydır
0: öyle
1: bakmadım.
0: Mi?
1: Tabii. Çok büyük bir... Çok ciddi
0: bahsettim,
1: büyük. Tabii büyük
0: şey.
1: Miktar. Yani bunun içinde tabii ben BESİ, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki de bir yatırım fonu üstünden dönüyor. Yani yatırım fon endüstrisi olarak baktığında yani çok ciddi sayıda fon var. Ve büyükçe de bir miktara ulaşmış olan aslında bir tasarruf büyüklüğü var orada. Yatırımcı sayısı yeterli değil. Hani tam böyle rakamı şimdi ezberimde yok. Yani çok hani onu aktarmayayım
0: daha
1: ama.
0: Daha mı az? Yani beklenenden daha mı az ya da örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde duyarız
1: tabii.
0: Haberleri işte en mesela der ki işte bilmem ne fonu şu kadarlık Norveç'e yatırım yapıyor ya da Norveç varlık fonu filan. Çok duyuyoruz ya onun için, yani Türkiye açısından daha gidilecek yol
1: çok var,
0: var
1: aslında
0: zannediyorum
1: yol,
0: değil mi bunu
1: tabii
0: söylediğine göre?
1: yol var. Yani şöyle bir şey, Amerikan finans piyasası, sermaye piyasası üstünden, yani sermaye piyasası ve sermaye piyasasının üzerinden türetilmiş finansal enstrümanlardan dönüyor.
0: Hı hı.
1: Türkiye finans piyasası bankacılık, yani ticari bankacılık ağırlığı bankaların ve bankaların yatırımcılara sunduğu finansal ürünler üzerinden dönüyor.
0: O zaman
1: Çok ciddi bir ayrım bu.
0: Fon dünyası ve çeşitlendirmesini mesela bu bölümde konuşuyoruz ya, biraz fon dünyasını açalım o zaman. Yani Türkiye'deki fon dünyasını önce onunla başlayalım. Çünkü insanların özellikle sorduğu, sana da soruyorlardı muhtemelen hocam, yatırıma başlayacak. Zor tabii bir yatırıma başlamak. Zaten tasarruf yapıyor yavaş yavaş ama hangi ürünü seçeceğini bilmiyor. Ve insanlar burada neden bu kadar zorlanıyor onunla isterseniz biraz sonra, hı, diğer konuya tekrar döneceğim. Bilmiyorlar. Ne yapacağını da bilmiyorlar.
1: Ya
0: ne yapmaları lazım?
1: Ya şimdi şöyle bir şey. Yani Odea Bank tabii ki sunuyor, tabii bu sürü ürün sunuyordur bu anlamda ama yani şu önemli. Yani bu sadece Odea sunuyor diye söylemiyorum aslında. Yani sistem başlangıçta yatırım fonu ve BES'i de etkiledi bence bu. Yani 2003 yılında kuruldu bireysel emeklilik sistemi. Epeyce bir zaman geçti. Yatırım fonları daha da geçmiş var. Yani 2000 yılı öncesi de var. Sen de hatırlarsın.
0: Evet. 97-98.
1: Yani çok iyi hatırlıyorum. 2001 krizi öncesindeki bir yılda, yani 2000 yılının başları diyeyim. Türkiye'de yatırım fonu hisse ağırlıklı yatırım fonu bulmak için araya şube müdür ya da müdür yardımcıları sokuluyordu.
0: Tabii.
1: Yani yok satıyordu hissesini. Çünkü borsa müthiş bir enflasyon tabii yüksekti falan ama sonra birçok şey oldu. Şu problem Türkiye'de bence design anlamında. Bu yatırım danışmanlığı kavramı ya da buna bu yani bir meslek sonuçta finansal kuruluşların içerisindeki bankalarda da geçmişte vardı. Sonra bankalarla ayrıştırma oldu.
0: 97'de ayrıldı.
1: Aynen. Yani yatırım danışmanlığı unsuru mesleksel anlamda değil aslında kurgusal anlamda. Yani yukarıda bu mevzuatlar dizayn edilirken bu yatırım danışmanlığı hizmetini verecek kişiler ve hizmetin içeriği ve bu hizmetin de ürünlerle buluşması süreci maalesef eksik bırakıldı. Yani burada ister istemez vatandaşlar, yatırımcılar yatırımlarını kıt kanaat elde ettikleri tasarrufları yatırımlara yönlendirmek için bu şeyi yatırım danışmanlığı hizmetini geçmiş yıllardan bahsediyorum özellikle alamadılar. Yani aslında o söylediğim kendisini yatırımcının tanıması, getiri beklentisi, risk iştahı, risk tercihi yani o analizlerin doğru yapılıyor olması. Yani standart şablonsal yani dostlar alışverişte görsün gibi işte Ahmet Bey, Ayşe Hanım neyse hani o
0: şunu
1: kişiyi.
0: Almış, bunu almış
1: evet
0: gibi.
1: Yani bir şekilde tanıyoruz biz onu böyle yapalım risk iştahı yüksek olsun, orta olsun, düşük olsun falan gibi. O hani hatta birçoğunu yatırım danışmanlarında doldurduğu da olmuştur yatırımcılar bilmediği için. Dolayısıyla yani yatırımcılar yatırım fonlarına doğru bir şekilde yönlendirilmedi geçmişte.
0: Peki şu anki dönem için soracağım. Diyelim şu an biraz daha sanki rahat. Biraz daha diyorum belki bir iki sene.
1: Tabii ki
0: benim
1: rahat.
0: Hissettiğim, gördüğüm o.
1: Evet.
0: Benim mesela biriktirdiğim 20, 50 bin TL'm var. Ve ilgilenemiyorum ya da bilmiyorum yani. Ama fon almak istiyorum. Şimdi ya da işte bir yatırım yapmak istiyorum. O yüzden sordum. Ama zorlanıyorum. Yani neyi seçeceğimi zorlanıyorum. Şimdi orada fon işi biraz daha kolaylaştıran bir yatırım yaklaşımı olarak mı karşımıza çıkıyor? Çünkü eskiden daha doğrusu dedin ya kendini iyi tanısın. Ben riskli bir yatırımcıyım, risksiz bir yatırımcıyım, orta riskliyim falan. Onların da kurumlar tarafından sunulduğu bir döneme girdik değil mi? Yanlış
1: tabii,
0: bilmiyorum.
1: Tabii.
0: Onu biraz açalım. Ben tabii. 50 bin liram var. Herhangi bir fon alacağım. Yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle sormuyorum. Ama herhangi bir fon alacağım, ne yapacağım? Ve gerçekten benim işimi kolaylaştıran bir yaklaşım mı? Yatırım ve fon için, yatırım ve tasarruf için.
1: Şimdi yatırım tarafında yatırım danışmanları var çünkü artık banka kökenli zaten. Birçoğu yatırım kuruluşlarına transfer oldular bu geçtiğimiz 10'u. Hatta benim de işte geçmişte içinde olduğum portföy yönetimi sektörünün 2010 yılların başlarında kurulup hem bağımsız hem de banka kökenli olanlar zaten ilk sıraları alıyor. Yani o tarafta belli bir olgunlaşma oluştu geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde. Bu dediğin tabii ya, yani 50 bin olur, 100 bin olur ne olursa yani bu tasarrufun büyük küçüğü yok ama yatırım kuruluşu içerisindeki yatırım danışmanları ile birlikte portföy yöneticileri burada bireysel yatırımcılara hizmet etmek imkanına sahip değil sayıca çok yüksek olduğu için. O yüzden yatırım fonlarına yönlendiriliyor. Şimdi dediğin gibi hayat kolaylaştı çünkü teknoloji ilerledi yani geçmişte olmadığı ölçüde. Hatta işte son yıllarda yapay zekanın da girmesiyle birlikte hadise aslında insansız. Siz kendi şeylerinizi, metriklerinizi, finansal şeylerinizi, risk değerlendirme formu, risk iştahı analizlerini doğru bir şekilde ilgili kurum temsilcilerine aktardığınız takdirde orada aslında insansız yapılan işte robotik dediğimiz algo işlemlerle bile risk iştahınız hangi seviyede olursa olsun ona göre sizin portföy yatırım fonu dağıtımınızı yani varlık dağılımınızı hangi kompartımanlara işte hisse senedi mi ağırlıklı olacak, tahvil mi ağırlıklı olacak, para piyasası fonu mu ağırlıklı olacak, emtia mı ağırlıklı olacak, yurt dışı varlıklar mı ağırlıklı olacak gibi gibi diyeyim ya da türevler mi olacak gibi. Yani birçok seçeneği aslında insansız da yapmak bugünkü şartlarda yani bugün dediğim son yıllarda zaten vardı da hani son 5 yıl için diyeyim en minimum mümkün. Dolayısıyla hayat tabii ki bu ilk başta söylediğim fonu dağıtımınızı Yani varlık dağılımınızı hangi kompartımanlara, işte hisse senedi mi ağırlıklı olacak, tahvil mi ağırlıklı olacak, para piyasası fonu mu ağırlıklı olacak, emtia mı ağırlıklı olacak, yurt dışı varlıklar mı ağırlıklı olacak gibi gibi diyeyim, ya da türevler mi olacak gibi. Yani birçok seçeneği aslında insansız da yapmak bugünkü şartlarda, yani bugün dediğim son yıllarda zaten vardı da, yani

0: aslında eksiklikleri devam ediyor.
1: Nasıl açalım onu?
0: Yani şimdi şöyle bir şey.
1: Bunu dinleyen,
0: çok yakın söyleyeyim. Çok yakın zamanı söyleyeyim. Yani 28 Şubat'ta başlayan savaş öncesindeki süreç ve savaşla birlikte geçirdiğimiz işte 2,5 aya yakın zaman. Altın yani ve gümüşü de ekleyebiliriz. Yani değerli metallerde son 1-1,5 yılda ne oldu? Altın geçen sene Ocak ayında 3000 dolar civarında yıla başlarken 2025 yılında. Vatandaşlar doğal olarak altın sürekli yükselecek, 6000 olacak, 7000 ons bazında söylüyorum. 7000-8000 dolar olacak. Buna yatırım kuruluşları da, yabancı yatırımcı kuruluşları da raporlarıyla destek verdiler şeye kadar. Savaş ne oldu? Savaş oldu, tepetaklak 4100 dolara.
1: Yani altın ve gümüş fonu ve değerli metaller fonuna bir yönelim oldu.
0: Şimdi
1: gibi.
0: Yönelim oldu ama yönelim olurken insanlar neye baktılar? Bu zaten sürekli kazandıran bir finansal varlık ve ileride de kazandırmaya devam edecek. Yani geçmiş finansal varlıkların getirileri gelecekteki olası getirileri taahhüt ediyormuş gibi ya da garanti ediyormuş gibi düşünerek yatırım yaptılar.
1: Orada hemen seni şöyle böleceğim sevgili hocam. Şimdi TEFAS fonları var ya, hani orada da karşılaştırmalı oluyor normalde. Tabii bunun içinde dediğin gibi yapay zekayı kullanıp da kendi ben acaba riskli bir adam mıyım, risksiz bir adam mıyım onu da çözebilir herhalde yazar. Orada yapay zekanın da desteği alınır onu bilmiyorum. Hı hı. Ama mesela TEFAS dediğimiz fonlar ki Gov.tr ile devam eder ve bütün bankaların kullandığı ortak bir şey. Orada mesela hani karşılaştırma da yapılıyor. O yüzden dedim hani fon işi daha mı kolaylaştırıyor? Çünkü ben 50 bin lirayla senedine ya da işte ne bileyim başka bir şeye girmeye kalksam her şeyi takip etmem gerekecek. Dolayısıyla fonu çeşitlendirirken veya fon dünyasına girerken bunlara da baz alarak mı biraz daha hareket etmek
0: tabii
1: lazım?
0: Tabii ya, bir kere TEFAS'a uğramak
1: ya bugün savaş ha. var yarın yok. İşte bugün başka bir şey var. Bugün pandemi var. Yarın başka bir şey var. Çünkü dünyayı yaşayan bir şey sonuçta. Her an her şey yaşanıyor. Fransız ihtilali 1700'lerde. Sonra 1. Dünya, 2. Dünya. Hep olan şeyler. Yani hani evet. Hiçbir zaman durulmayacağız. Yani, bunları baz alarak
0: altın
1: soruyorum.
0: Altın örneğini şunun için verdim. Yani gümüş de katıldı ona ama Türkiye'de yatırımların yani tasarrufların büyük bir kısmı zaten yani gayrimenkul kenara koyuyorum. Var çünkü sıralama açısından. Konut tabii ki. Altın büyük ölçüde ve mevduat. Yani bu eksende dönüyor çoğunluğu. Yatırımların dağılımı, tasarrufların. Dolayısıyla ciddi bir değerli metal yatırımcısı var. Ama bu yatırımcılar savaş koşullarında herkes ne oluyordu geçmiş senin dediğin gibi ezberlerde? Güvenli liman hop altına park edelim. Ve altına park edenlerin çoğu aslında şu 2,5 ay içerisinde %20 TL bazında daha da dramatik oldu, düştü. Ve hala da bir hareketlenme çok fazla olmadı geçen savaş ortamında. Ama sebebi neydi? Hani baktığımızda Amerika'daki faiz indirim beklentisi tamamen törpülendi. Enflasyon yükseleceği görüntüsü, enerji fiyatları destekli tabii ki oluştuğu için. Ve tam tersi Fed'in uzun bir süre bu yıl dahil tamamında neredeyse faiz indirmeyeceği kesinleşmiş oldu. Şimdi bu durumda doğal olarak yüksek tahvil Amerikan faizleri altında fiyatını geriye çekmekte oldu. Bir, iki, bir de likidite problemleri yaşandı dünya genelinde.
1: Peki şöyle bir örnek üzerinden gideyim ben. Şimdi tüm birikimini tek bir alanı koyan bir yatırımcıyla bunu farklı varlıklara yayan yatırımcı aynı dalgalanmayı neden farklı yaşıyor aslında? Burada ne değişiyor? Bak şimdi anlattıklarına istinaden. Evet.
0: Çok
1: bu çok büyük bir soru.
0: Çok şey değişiyor.
1: Bunu biraz daha genel cevaplarsan hocam.
0: Yani çok detayına girmeden hani matematiksel tarafını sıkmadan girmeden şöyle söyleyeyim. Bir kere yüksek bir oynaklık dediğimiz piyasa tabiriyle volatilite hani halk tabiriyle diyeyim oynaklık yani risk. Yüksek riski üzerinize alıyor. Tek bir varlıktan bahsediyorum.
1: Değilim evet.
0: Tek bir varlıktan yatırıma.
1: X, Y, Z.
0: Evet ama yani bu tabii şimdi onu da gidip mevduata ayırdıysak hani o aynı şey değil ama ben hani mevduat da şimdi yatırım fonu endüstrisi dediğimizde her şeyin önümüzde hazırda bulunduğundan bahsediyorum. Bu yani işte hisse senedi olabilir, emtia olabilir, borçlanma araçları piyasası yani tahviller bile riskli. Bunda yatırımcı görüyor faizin yükseliş ve düşüşünden etkileniyor fonlar negatif ya da pozitif anlamda. Dolayısıyla şey bir kere riski üzerine alıyorsun. Tek bir finansal varlık üzerinden. Gerek yok bence. Yani hayat zaten yeterince riskli yaşadığımız hayat. Dolayısıyla hani bir o problem var. İki, korelasyon dediğimiz yani finansal varlıklar arasındaki ilişkiyi pozitif yönde, olumlu ya da negatif yönde. Yani negatif yönde de olması senin riskini, portföy riskini aşağıya çekerken pozitif olması da yani altınla işte

0: dolar.
1: Diyelim.
0: Dolar mesela. Dolar da altında fiyatlanıyor evet, ya. Evet. İkisi de aslında dolarla fiyatlandığı için pozitif riske sahip olabilen bir varlık. Ama evet yani hisse senediyle tahvil yani faiz. Bunlar ters yönlü genelde ilişki. Faiz ya, yukarı giderken hisse senedi fiyatları aşağı gider.
1: Yani şöyle mesela biri hisse senedine yatırım yaptı. Ben de fona yaptım. Aynı olayları yaşıyoruz ülkede veya dünyada. Hı-hı. Fakat farklı etkileniyoruz. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla burada hangi doneler ortaya çıkıyor? Yani fon yatırımcısı nereden korunuyor? Şundan bahsediyorum. Birinin 50 bini var hisseye giriyor, birinin 50 bini var fona giriyor ama o fonun toplam büyüklüğü diyelim 10 milyon daha büyük. Veya orada çeşitlendirme hani fonu çeşitlendirmiş, ben bir yerde enstrümandayım fakat diğer fonda mevduat var, değerli metaller var, döviz var vesaire var ve o fonu yönetenler de bütün bunların hepsini takip ederek yürüyor. Dolayısıyla benim tek bir kişi siz mesela yaptınız tek bir varlığa, ben fona yaptım ama ben sizden daha iyi durumdayım. Uh-huh. Örnek veriyorum. Uh-huh. İşte bunun için soruyorum yani aslında burada ne değişiyor?
0: Şimdi burada temel değişen şey işte çeşitlendirme etkisi değişiyor bir kere. Yani farklı finansal varlıkların yukarı yani pozitif ya da negatif yönlü etkileri törpüleniyor ister istemez bir tane finansal varlığın pozitif ya da negatif yönlü hareketi gibi. Yani siz bir tane hisse senedi, hele Türkiye'de 100'ün dışına diyeyim, borsa 100 endeksi dışına çıktığında bayağı hareketli bir risk anlamında hareketli bir mecraya adım atmış oluyorsun ister istemez. Likidite tarafı da problem olabiliyor. İstediğin fiyattan çıkman çok daha zorlaşabiliyor 100 dışındaki hisselerde. Ama fona yatırım yaptığında ama fonun da şöyle bir gerçeği var. Tamam çeşitlendirme yapıyor, riski yönetiyor falan filan ama o fon kendi içinde de nasıl çeşitlendirilmiş aslında? Yani siz fonun içeriğini Türkiye'de şu anda bir ay geriden takip ediyorsunuz aslında. Çünkü yatırım fonunun varlık detayı, portföy durum raporu diyoruz biz ona aslında. Portföy raporu her ay sonunda açıklanıyor, ayda bir kere.
1: Dolayısıyla yani ben alırken aslında bir ay öncesini mi biliyorum?
0: İçeriğini diyorum. İçerik açısından. İçeriğini yani evet. Ben hisse senedi, hangi hisse senetleri var o fonda mesela? Hmm. Hangi şeyler var, tahviller var? Şeyden detay tabii bu ama bu işi takip eden yatırımcı ve finansal okuryazarlığı yüksek olanlar için bu detay önem arz ediyor. TEFAS'a girip işte odaya olur veya başka kurum hangileriyle çalışıyorlarsa çalışsınlar ama sonuçta orada her türlü detay finansal varlık dağılımı. Bu fonun geriye dönük yani yüzde kaç hisse ayırmış, yüzde kaç işte tahvile ayırmış, ayırmış ayırmamış. Ama zaten fonun niteliği itibariyle serbest fon değil ise o fon, serbest fon değil ise zaten belli aralıklarda kalmak zorunda. İşte senin de yoğun olduğunda işte en az %80 falan işte senin de olacak gibi. Yani mevzuatın verdiği şeye uymak zorunda bütün yatırım fonları Türkiye'de. Dolayısıyla aslında yatırımcı yine kendini tanımaktan kastettiğime geri dönersek. Yani ben risk iştahı yüksek bir yatırımcıysam mesela ben öyle değilim. Yani kendimden örnek vermem. Çünkü ben hani profesyonel olarak da bu işin içerisinde mutfaktan gelen bir insan ama şu anda da yani şu an dediğimiz son en azından 10 yıldır da yatırımcıyım aslında bir taraftan da tamam danışmanlık vesaire eğitimini veriyorum üniversitelerde falan ama ya da kurumsal taraflarda ama gerek piyasa şartlarına göre ben risk iştahımı yüksek. Tabii. Piyasa şartlarına göre risk iştahımı orta yani düzeyde ya da tam tersi bir takım çalkantıların ve belirsizliğin çok arttığı dönemde de risk iştahımı bayağı minimuma çekebiliyorum.
1: Peki fon dünyasında bu da biraz daha kolaylaşmış gibi görünüyor mu? Şöyle daha önce fon seçtiğinde ya da yani değiştirebiliyordun hisseleri veya fonları vesaire. Bu söylediğin mesela duruma göre, dünyaya göre, ortama göre ben çok riskli bir fona girdim. Sonra 3 ay sonra baktım değiştirdim. Bu kolaylığı da sağlıyor sonuçta fon
0: tabii
1: dünyası
0: ki sağlıyor.
1: Değil mi yani? Bu biraz
0: ama,
1: daha...
0: Ama işte aslında şuraya geliyor iş. Eğer sizin yeterli bilginiz, zamanınız, yeteneğiniz yani tecrübeniz falan yok dolayısıyla hani başka bir meslekte çalışıyorsunuz ama bir birikiminiz var ve bunun da doğru bir şekilde yönlendirmek istiyorsunuz. Sonra ilgili kurumla buluştuktan sonrasında aslında onlar size yatırım fonlarından da doğru bir kompozisyonunu yani yabancının funds of funds dediği aslında fon sepeti.
1: Evet tamam. Fon sepeti.
0: Yani oraya çünkü tek bir fona yatırım yapmak da her zaman doğru olduğunu iddia edemeyiz.
1: Hem fon çeşitlendiriyor tabii. Hem de fon sepetiyle fonları çeşitlendiriyor. Yani, sepet içi sepet oluyor.
0: Tabii yani şimdi şöyle düşün.
1: Öyle oluyor herhalde.
0: Tabii yani evet. Şimdi şöyle düşün. Türkiye şartlarına bakalım. Faiz kaç şu anda? Yani repo'dan gidelim. Kısa vadeden tabii konuşuyorum. 40. Hı-hı. Hani stopajsız. %40. İşte şeyine göre mevduat ya da
1: vadesine göre değişiyor.
0: Değişiyor ama evet. Yani 40 diyelim hani kısa vadede. Gecelikten başlayarak. Peki bu durumda şuraya bağlayacağım. %40 risk almadan kazanırken hisse senedinde kaç kazanma beklentin olması lazım?
1: Yani orada kendini tanıyacaksın işte değil mi?
0: Yani daha yüksek olması lazım tabii, doğal tabii. olarak. Çünkü riskli bir finansal varlığa yatırım yapıyorsun. Ve bunu sadece hisse senedi ağırlıklı bir fondan yaparsan ve piyasada terse dönerse zarar edersin.
1: Peki bu fon sepeti ne yaklaşımı? Benim için, yatırımcı için, benim için demeyeyim. Hani gelmişim kaç yaşına, hani beni geçtim. Ortalama bir yatırımcı diyelim. Psikolojik olarak ne sağlıyor? Yani fona yatırım yaklaşımı psikolojik olarak. Bir rahatlama mı? Yani bir şey bilmek zorunda değilim. Zaten oraya koydum. Riskimi de belirledim. Ben paramı %30'unu riske atacağım diye düşünüyorum. Ona göre fon seçtim. Oh rahatım. Gibi bir yaklaşım mı oluyor
0: zaman
1: acaba?
0: Zaman tasarrufu sağlıyor Zeynep. Birincisi zaman. Yani sen o işi bizzat kendin yapıyorsan ister 10 bin lirayla yap ister 1 milyon o kişiye kadar değişir de ya da 10 milyon lirayla. Ekrana sürekli bakmak zorunluluğunu kendinde hissedersin.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Yani şimdi öbüründe öyle bir şey yok. Zaten fonların fiyatları her gün açıklanıyor sabah saat 10'da. Yani fon eğer iyi yönetiliyorsa yani yaptığın yatırımları fonunu takip edeceksin tabii ki ama her gün takip etmen de gerekmez açıkçası o kadar hani şey değil. Senin tabii yatırım ufkunla da alakalı bir kere ciddi zaman tasarı. Ya sen işin neyse yani öğrenciysen okuyorsun zaten tabii. Derslerini takip edeceksin aynen. Doğal olarak. Çalışıyorsan işini takip edeceksin. Öbür türlü sürekli elinde ekran ya da işte bilgisayarın kenarında bir yerde borsaysa borsa zaten o sürekli hareket halinde. Akşam saat 6'ya kadar hatta gece 11'e kadar bir de vadelisi çıktı biliyorsun. Dolayısıyla da gece akşam kapanış seansına kadar falan gece. Yani bu yorucu bir şey. Bu duygusal olarak da yorucu bir şey. Yani sen akşam yatağa başını koyduğunda zaten bayağı bir rakamlarla bayağı bir iniş çıkış hareketleri stresli bir gün bitirmiş olursun. Eğer onu yapmıyorsan fon endüstrisine uğramamışsan. Ya şimdi bu kişisel tercihtir. Bunu hala yapanlar var. Yani ben ne yatırımcılarla tanıştım. O verdiğin örnek hani bizim açımızdan da hani ben hani o kadar yani geçmiş bir durumumuz yok hala çok şükür. Ay 70 yaşının üstünde yatırımcılarla tanıştık. 70.
1: Daha 70 değil.
0: 70 yaşın üstünde yatırımcılarla tanıştık. Sabah saat 6-6 tamam yaşlılar erken kalkar ama 6-6.30'da kalkıp haberleri açıp ekonomi haberlerini gazetelere okuyup ekonomiyle ilgili sabah 8.30-9'dan itibaren borsa açılışı öncesinde hazırlığını yapan yatırımcılar ajandaya kayıtlarla. Yani bu hayat bence 70'ten sonra çok tercih edilesi bir hayat değil diye düşünüyorum. Yani hayatın kısalığını da dikkate alacak olursak. Dolayısıyla yani kendimize hayatı zorlaştırmamamız lazım. Bence yatırım fonu piyasası ve yatırım fonları bu kolaylığı bize sağlıyor.
1: Şimdi peki burada zaman kavramı dedin ya oraya biraz daha geleceğim. Bu işin neresinde duruyor? Yani hem zaman kazanıyorsun ayrı bir konu çünkü başka şeylerle uğraşıyorsun. Ama aynı zamanda bu yapıda, bu aynı yapıda farklı zamanla farklı zaman bakışlarıyla farklı sonuçlara da varabiliyorsun. Yani neden böyle oluyor? Yani şundan bahsediyorum. Geçmişe yönelik bakıyorsun mesela bu fonlar ne yapmış? Fon sepetimi ona göre dizayn etmişim. İşte şöyle kazandırmış, böyle kazandırmış. Ama farklı zamanlar var. Şu an farklı zamanlar yaşanıyor. Neden farklı sonuçlar geliyor bundan? Bu kadar karışık sordum değil mi?
0: Şimdi ya niye farklı sonuçlar?
1: Bilmediğim için soruyorum.
0: Yani yani şimdi şöyle bir şey. Farklı sonuçlar her zaman gelir tabii ki. Gelebilir yani. Hani bunun gelmeyecek diye bir kural yok. Yani bu birkaç sebepten olabilir. Yani yatırım fonu bir kere iyi yönetilmiyor olabilir. Var yani. Dedim ki binlerce var dedim yani sonuçta. Hani yüzlerce değil. Binlerce fon var. Yani bu fonlar demek ki her fonu kendi klasmanı içerisinde yani hisse senedi fonunu hisse senedi ağırlıklı fonlarda kıyaslayacaksın. İşte MTI vesaire. Yani MTI fonuna bakıyorsun yani içinde ne vardır diyorsun değil mi? Yani altın vardır yani değerli metaller değil mi? Gümüş vardır veya diğerleri türevleri benzer. Paladyum vesaire, platinyum falan. Fonun bir tanesi %100 küsur getirmiş, bir tanesi %80 getirmiş. Aynı klasmanda. Nasıl olmuş? Ağırlıklar ve piyasa zamanlaması.
1: Heh.
0: Ağırlıklar yani ilgili değerli metal ağırlıklarını piyasa zamanlaması. Bak piyasa zamanlamasını takip etmek çok kolay bir şey değil. Zor bir şey, çok zor bir şey. Yani o yükseliş ve düşüş zamanlamaları. Yani bunu Amerikalılar tabii geriye dönük baktığında 100 seneyi aşkın bir şey borsa endeks mazisi olduğu için yani Dow Jones'tan bahsediyorum, S&P falan. Onlar tabii 1920 buhranı dahil istatistikleri veriyorlar. Yani ben 1920'den itibaren S&P 500 ya da Dow Jones'ta yatırım yapmış olsaydım ne kazanırdım
1: evet.
0: ortalama?
1: Evet.
0: En iyi 10 gün borsa endeksinin içinde olsaydım ne kazanırdım? En kötü 10 gün içinde piyasa zamanı nasıl bu? Yani sen en iyi ve en kötüleri içinde olduğun zaman resim bambaşka yere geliyor o kadar uzun bir periyotta. Ama bunu yani bireysel yatırımcının işte bunu takip etmesi mümkün değil. Çünkü tepeyi ya da dibi kim bulabilmiş ki sen bulabilirsin.
1: Canım,
0: o mümkün değil. Onu hedeflemeyeceksin ama orada piyasa profesyonellerinin işte birçok şey var tabii. Hani dağıtmak için, dağıtmamak için girmiyorum onu. Yani teknik tarafı, teknik analiz tarafı vesaire piyasa zamanlamasında endikatörler üstünden türetilen, şimdi onlar işte algolar üstünden bir sürü sinyallere geldi falan, yapay zeka girdi falan. Ama yani ya, o onların elindeki enstrüman imkanı çeşitli çok fazla. Kurumsal da bizde yok tabii bireysel.
1: Onlar kadar
0: o yüzden onların diyorum bireysel yatırımcının o yüzden kendini oraya emanet etmesi gerekiyor.
1: Bir de şunu soracağım, son iki soru olarak soracağım. Şimdi mesela geçmiş dönemlerde yakın bir tarih olduğu için söylüyorum. Yine yatırım tavsiyesi değildir, yine ısrarla söyleyeceğim ama örnek vermek zorundayım. Değerli metaller hareketlendiği zaman işte altın, gümüş baktın gidiyor, o ne güzel gidiyor deyip insanlar acaba diğerleri bunu takip eder mi diye düşündüler. Hı. Eminim sana da sormuşlardır. Hı hı. İşte paladyum var mı orada, bakır var mı? Efendim krom nerede var? Magnezyum, şu an sallıyorum tamamen tabii ki magnezyum yok tabii.
0: Sonuncu evet, onu vitamine doğru geldik.
1: Platin değil. Mesela bunları araştırmaya başladı insanlar. Dedik işte altın gümüş gitti. Ben acaba başka gidecek olan var mı? Bununla ilgili de fonlara bakmaya başladılar. İşte burada fon yapısı, fonun sepeti, sepetin sepeti önem kazanıyor. Son olarak bunu soracağım. Ne yapacağım? Ne yapacak bir yatırımcı orada? Şu anki örnekten ilerliyorum. Baktım ben platin hangisinde var, daha prim yapmamış bari platinliğe gideyim. Aha. Ama o kadar çok fon var ki.
0: İşte tamam yani orada demek ki ya bir kere başlangıç noktası belli. Değerli metaller.
1: Davranışım nasıl olacak yani?
0: Yani yine o işte TEFAS'ın içinden başlayarak oradan her bir fonun kamuoyu aydınlatma platformu bilgileri açık zaten. Yani fon bilgileri, fon içerik bilgileri, fon stratejisi, fon yöneticisi, fon ücreti yani yıllık yönetim ücreti gibi gibi. Yani bütün detaylar TEFAS'ın içerisinde her bir fonun tüzel kimliğinin içine girmek suretiyle aslında bilgiler bizi doğru yerlere yönlendiriyor. Dolayısıyla siz orada o araştırmaları yani okumaları yapmak suretiyle aslında içindeki şey ama yine o bir yani o anlık değil. Yani dedim ya bir aylık gecikmesi var ama doğal olarak düşünecek olursak o fon bir değerli metal fonu ise zaten orada büyük bir değişim bir ay içinde olmaz. Yani büyük bir değişim. Sadece belli bir ağırlıklarda değişiklikleri kendi içinde, fon içinde yapabilirler ama yine değerli metalde kalacaktır en nihayetinde. Hayır, senin verdiğin tabii o paladyumu bakırda da duydum
1: yani
0: çok
1: hayır,
0: zaten.
1: Örnek verdim hani.
0: Ama yani öyle hakikaten öyle oldu yani.
1: Öyle oldu.
0: Bırak fonu fiziki bakır
1: evet.
0: Külçe arayanlar olsa.
1: Evdeki tepsilere baktım var mı acaba bakır tepsi diye hepimiz, yalan mı? Değil baktım.
0: Hepimiz baktık.
1: Değilmiş bu
0: hepimiz
1: arada
0: baktık.
1: Bakır tepsi.
0: Nelerin geriye dönük böyle 30 yıllık daha
1: gümüş,
0: ya da büyüklerden
1: gümüş
0: gelen.
1: Gümüş kaşıklar.
0: Aynen büyüklerden devrolanlar vardır
1: tabii,
0: ya. Onlar
1: onlara
0: gümüşlere gönderildi.
1: Oldu, evet
0: onların
1: durdular.
0: Kaplama
1: evet.
0: olup olmadığı
1: i̇şte
0: anlaşıldı.
1: İşte o yüzden diyorum fon dünyası çok inanılmaz bir şey. Orada profesyonel bırakacaksın. Son iki sorum dedim ama bir şey söyleyeceğim. Biraz teknik bir konu olacak ama belki bizi dinleyen ve izleyenler merak ediyordur. Takas artı 2, takas artı 3, takas artı 4 diye yani T artı 1, T artı 2, T artı 3 fon alım satımlarında böyle şeylerle karşılaşıyorlar. Biz de görüyoruz yani ben de görüyorum. Aa diyorum mesela fonu satmışım hala gelmemiş para ya da almışım o para hala duruyor orada.
0: Evet.
1: Allah Allah aldım para duruyor aa ne güzel yanlışlıkla çekmediler mi diye heyecanlanıyorsun. çekerken de. Onu bir iki cümleyle bana anlatsana lütfen.
0: Ya şimdi bu önemli hakikaten Zeliha. Yani fonu yatırım yapmadan önce o fonun içerisindeki yatırdığınız şeyin nakdin ne zaman geriye döneceği, yani T artı sıfır zaten bir. Yok. Yani evet. T artı 2 hisse senedi tarafında, T artı 3 yabancı var. Yani genel için özetliyorum tabii. Yabancı varlıklar için geçerli. T artı 0 yok derken aslında şeyde var. Para piyasasında var. Yani onu düzelteyim tekrardan şeyi. Para piyasası hariç yani sabah 11.30'a kadar, 13.30'a kadar büyük genel yine söylüyorum. Yapılan şeyler, işlemlerde sizin paranız o gün yani satış işleminde hesabınıza geçiyor. T artı sıfır çünkü risksiz. Yani para piyasası tarafı risksiz. Ama riskli varlıklara doğru gittiğinizde vade uzuyor. Şimdi burada aslında siz işte 13.30'u mesela kaçırdığınız takdirde alımda özellikle aslında fon fiyatını T artı neyse süre artısı yani o günkü açıklanacak sonraki gün yani fiyat üzerinden yatırım yapıyor
1: diyelim
0: oluyorsunuz.
1: Diyelim ben hisse fonu ağırlıklı bir fon aldım.
0: Dolayısıyla
1: o iki gün, üç gün sonraki hisse senedi yani fiyatından
0: değil,
1: mı alıyor?
0: İki gün sonraki
1: hisse fiyatından yani mı?
0: Evet ama şimdi orada da değişiklikler yapılıyor. Daha başlamadı ama.
1: Teknik sordum sana
0: 2027'ye yetişecek herhalde yani bir önümüzdeki işte 8, 6, 7 ay neyse sonrasında T0'a doğru çekme şeyi var. Hem hisse senedi
1: hem
0: hisse senedi yalın yani sadece hisse senedi tarafında alım satım hem de fon tarafında herhalde bence etkileyecektir. Ama önemli yani vadeyi yatırımcı alacağı fonda çok iyi bakması lazım.
1: Onu çok soruyorlar çünkü sana da soruyorlar.
0: Çünkü piyasa zamanlamasını işte yine etkiliyor. Yani ben fon alıyorum ama o bana benim şeyime portföyüme yansımamış. İyi de şimdi senin o ilerideki T artı 2 midir, 3 müdür, nedir yani biliyor musun?
1: Onu bilerek gireceksin.
0: Bilmiyor oluyorlar
1: sepet
0: genelde.
1: Yaparken bunu mutlaka öğreneceksin. Son olarak, şimdi dinleyici bu bölümden sonra yatırım tarafını tek başına çözmeye çalıştığı hangi şeyi bırakmalı?
0: Ego ve açgözlülüğü bırakacak. Yani bunun da ötesi yok ki. Yani açgözlülüğü bırakacaksın.
1: O zaten açgözlülüğü.
0: Ama bunu yatırım değil yani hayatın hepsinde hepimiz için geçerli.
1: Sevgili hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Yine zaman hızla akıp geçti.
1: Evet aynen şimdi saate baktım ben de aynen öyle olmuş. Tekrar teşekkür ederim
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Bu arada sizin de hocamızla yapmış olduğumuz sohbette kafanıza takılan veya sormak istediğiniz veya başınıza gelen hikayeler varsa fon dünyası ve fon çeşitliliği ile ilgili lütfen bize yazın. Görüşmek üzere.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Odeya.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeye Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeye Radyo.
1: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde aslında biraz merkez bankaları kararları, piyasa ne durumdayız onu konuşacağız. Daha çok geçtiğimiz haftalarda majör merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. İşte Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısı kararları, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası. Biraz piyasa mevcutta jeopolitik risklerin belli oranda yüksek seyrettiği, Amerika-İran Savaşı'nın belli oranda tedirginliği, piyasadaki tedirginliğinin devam ettiği ortamda biraz da aslında makroekonomik tarafa biraz daha dinamiklere, gerçek makroekonomik dinamiklere yöneliyor. Tabii Amerika-İran arasındaki savaş demişken o tarafta dediğim gibi piyasa üzerinde bu risk devam ediyor. Orada tabii haber akışı çok oynak. Yani belli aralıklarla bu oradaki stres azalıyor. Belli zamanlarda oradaki gerginlik artıyor, azalıyor. Yani burada çok haber akışına göre değişen bir nokta var ama genel olarak baktığımızda tabii piyasaları tedirgin etmeye, jeopolitik riskleri yüksek tutmaya devam ediyor. Çok yani hızlıca böyle bir son birkaç ayın özetini yaparsak biliyorsunuz Amerika-İran arasında bir barış anlaşması olmuştu, mutabakat zaptı olmuştu. O dönemde risklerin azaldığını, piyasadaki risk iştahının arttığını görmüştük. Ama çok uzun sürmeden o barış anlaşması bozulmuştu ve karşılıklı çatışmalar başlayarak bölgedeki gerginlik de artmıştı. Hatta arka arkaya karşılıklı bu gerginliğin arttığını görmüştük. Ama son dönemde, şimdi son birkaç güne baktığımızda yeniden biraz oradaki gerginliğin azaldığını, biraz daha risklerin azaldığını görüyoruz. Belli yine bir en azından Hürmüz Boğazı'nı açma yönlü belli anlaşmalar tabakat açısından konuşuluyor. Belli oranda bir mutabakata varmak için görüşmeler devam ediyor, müzakereler devam ediyor. En azından Hürmüz Boğazı yeniden açılırsa, tam anlamıyla bir barış gelmese bile şu anda mevcut haliyle o geçtiğimiz haftalardaki yoğun karşılıklı çatışmaların azalması ve bir de üzerine Hürmüz Boğazı'nın açılması yönlü bir anlaşmaya varılırsa piyasalarda biraz bu pozitif fiyatlanmaya başlayacaktır ki son birkaç gündür bunu da görüyoruz. Burada yeniden Hürmüz Boğazı'nın açılması ve belli oranda bir barış yönünde ilerlenmesi, bu tabi genel ve kalıcı bir barış olur mu olmaz mı onu tabi piyasalar takip ediyor ama en azından şu anda biraz daha olumlu haber akışının gelmesi piyasalarda savaş kaynaklı riskleri azaltarak piyasalarda risk iştahını da arttırmış durumda. Şu anda çekimi yaptığımız günde baktığımızda bu anlaşma umutlarıyla beraber tahvil faizlerinde düşüş, dolarda biraz değer kaybı, petrol fiyatlarında yeniden 80 doların altına bir geri çekilme görüyoruz. Bununla beraber de bu risk iştahının artması, faizlerin düşüyor olması, dolardaki bu değer kaybı hepsini topladığımızda kıymetli madenlere, emtialara olumlu yansıdığını görüyoruz. Altın ve gümüşün ons fiyatı yeniden bir talep görmüş durumda. Bugün dediğim gibi çekimi yaptığımız günde yükseliş görüyoruz. Altın ve gümüş de genel emtia tarafında yani piyasada bir risk iştahında artış olduğunu görüyoruz ama önümüzdeki süreçte tabii bu konular nereye evrilecek bunu takip ediyoruz. Belki bu programın yayınlandığı gün Hürmüz Boğazı tamamen açılmış da olabilir. Burada Amerika İran tarafında burada anlaşmanın nereye varacağını tüm piyasa olarak takip ediyoruz. Olur da bir Hürmüz Boğazı açılırsa tabii piyasalardaki bu bugün başlayan risk iştahındaki artışla beraber yükselişler devam edecektir. Dün Amerikan borsaları rekor kapanışlar yaptı. Ya zaten hep programlarımızda konuştuğumuz gibi bu Amerika-İran arasındaki savaşın gidişatı, Hürmüz Boğazı'nın durumu bu global ekonomiler için çok önemli, piyasa için çok önemli bir durum teşkil ediyor. Burada olur da bir genel anlamda bir barış anlaşması ya da barışa yönelik işte bugün gördüğümüz gibi belli umutları vaat eden açıklamaların yapılması açıkçası piyasada hemen olumlu yansını görüyoruz. Burada belli başlı takip etmemiz gereken parametreler var. Matematiği aslında bunu çok artık oturmuş durumda. Baktığımızda gözümüz nelerde olmalı? Hani bu da önemli bir konu. Amerikan tahvil faizlerinde olmalı. 2 yıllık, 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri nasıl tepki veriyor? Doların seyri global olarak dolar endeksi, DXY dediğimiz dolar endeksi nereye gidiyor? Dolar yani global olarak tüm para birimleri karşısında dolar değerleniyor mu, değer kaybı mı yaşıyor? Doların değeri. Petrol fiyatı en önemlilerinden biri bu konuda. Petrol fiyatları nasıl seyrediyor? Bu başlıca aslında piyasaların yönünü sinyali veren enstrümanlar. Yani birincisi burada birinci konu petrol. Yani petrol ciddi anlamda girdi maliyetlerini yükselten yani enflasyonu yükselten bir emtia. Çok ciddi anlamda da üretimde kullanıldığı için yani girdi maliyetten artıyor. Maliyetleri arttırıyor. Maliyetlerin arttırılması da hali enflasyon. Tabii üretici üzerinden de tüketiciye yansıyan ve önümüzdeki süreçte enflasyon risklerini yüksek tutan bir durum. O yüzden petrol tarafını çok yakından takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça, arz yönlü sıkıntılar oldukça, işte savaşın en kızıştığı dönemlerde, en sert olduğu dönemde 120 dolarlara geçtiğini görmüştük petrolün. Sonra barış geldiğinde, mutabakat zaptı geldiğinde yeniden savaş öncesi seviyelere doğru 70 doların altına doğru düştüğünü görmüştük. 70 dolarlara doğru geldiğini görmüştük. Sonra yeniden yükseldi. Yani bu çok ciddi bir parametre. Tansiyonu ölçen bir parametre. Burada önemli petrol fiyatlarını takip etmemiz ki bu ne kadar enflasyonist bir ortam yaratıyor, ne kadar tedirgin ediyor piyasaları. Bu çok ciddi bir gösterge olarak öne çıkıyor. Tabii petrolün yüksek seyrettiği noktada da merkez bankalarından sıkı para politikasının devamı, hatta işte faiz arttırımları ya da uzun bir süre daha sıkı para politikasına devam edileceği sinyalleri geliyor ki bu da piyasa için haliyle yüksek faizler piyasaya olumlu yansımıyor. O yüzden bu olduğu sürece tabii bu nereye hemen etki ediyor? Tahvil faizleri yükseliyor. Özellikle dediğim gibi Amerika 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerine bakmak çok önemli oluyor burada. Dolar bir hem bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor bu savaş ortamında. Dolar savaş riskler arttıkça güven liman talebi dolara geldikçe dolar değer kazanıyor. Bir yandan tabii yükselen faizler de dolara destek sağlıyor. Ama tam tersi bir risk iştahı arttığında bu jeopolitik riskler düşüp de piyasadaki risk iştahı yükseldiği noktada da dolardaki değer kaybını görüyoruz. Hem gerileyen faizler bu doların düşmesine sebep olurken hem de güven liman talebinin azalıyor olması dolara değer kaybettiriyor. Tabii bunlar da neye etkiliyor? Dediğim gibi kıymetli madenler, emtia, özellikle işte dinleyicilerimizden altın ve gümüş tabii yatırımlar çok yapılıyor genel olarak bakıldığında. Tabii hemen de eğer işler kötü gittiğinde, faizler yükseldiğinde, dolar değer kazandığında altın ve gümüş fiyatlarının ciddi anlamda gerilediğini gördük. Ama bir anda barışla ilgili umutlar geldiğinde, piyasada olumlu haber akışı gelmeye başladığında da biraz önce saydığım sebeplerle beraber düşen faizler, gerilen dolarla beraber risk iştahının artması da altın ve gümüş fiyatlarını hemen olumlu yansıtıyor ki dediğim gibi bugün bu programı çektiğimizde gelen olumlu haber akışlarıyla beraber altında da gümüşte de diplerden biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii piyasa bu parametrelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani savaşın seyri ve biraz önce bahsettiğim gibi faizler, doların seyri, emtialar ne durumda? durumda bunlar iyi bir gösterge oluyor piyasa için. Şimdi tabii gözümüz bu tarafta olmaya devam ederken programın başında bahsettiğim gibi piyasa biraz da artık mevcutta zaten uzun bir süredir devam eden bu savaş olduğu için belli konuları da normalize etmeye çalışıyor. Yani tamam, savaş orada devam ediyor. Haber akışını takip ediyoruz. Bazen artıyor bu haber akışı, bazen azalıyor ama bir yandan da artık makroekonomik dinamikleri de piyasa yeniden odağını almaya başladı. Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in de yeni başkanıyla beraber Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Burada tabii en önemli konu Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri önümüzdeki süreçte nasıl bir seviyede sürdürecek? Bu tüm piyasaları önemli ölçüde etkiliyor. Savaş öncesi baktığımızda işte dezenflasyon sürecinde, yani hedefe doğru düştüğünde Amerika piyasası işte faiz indirimleri olur mu, kaç tane olur konuştuğumuz noktadan savaşın başlayıp petrol fiyatlarının yükselip enflasyon baskını olduğu noktada burada bu sefer faiz indirimleri değil, faiz artar mı artmaz mı, artarsa ne kadar artar, bunu konuşmaya başlamıştı piyasalar. O yüzden burada özellikle Fed'i çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda da Fed'in toplantısı oldu. Bu çok yakından takip edildi. Özellikle Fed'in de yeni başkanı Kevin Warsh'la beraber çok daha yakından da takip ediliyor toplantılar. Burada mevcuttaki tabii enflasyonun yüksek seyretmesi ve Warsh'un bir önceki toplantı, bu son değil ondan önceki toplantı, yani ilk toplantısında da enflasyonu hedefe düşürme açısından çok kararlı açıklamalar yapması ve enflasyon hedefin çok üzerinde olduğunu söylemesi piyasalarda ciddi anlamda şahince algılanarak, yani sert algılanarak satış gelmişti. Fed Başkanı, Fed enflasyon düşürme yönünü burada sıkı para politikasını sürdüreceği yönünde ciddi anlamda fiyatlamalar görüyorduk. Bu da tabii hemen Fed'den 2026 yılında bir faiz arttırımı fiyatlamasını da oluşturmuştu. Şu anda mevcut da zaten 2026 yılında bir tanenizden bir 25 bas puanlık faiz artışı olacağı %100 ihtimalle fiyatlanıyor. Bu ortamda tabii geçtiğimiz hafta Fed'in toplantısı yakından takip edildi. Bir faiz değişimi beklenmiyordu. Beklenildiği gibi bir faiz değişimi olmadı. Fakat önümüzdeki süreçle ilgili açıklamalar bekleniyordu. Fed Başkanı sıkı duruşuna, şahin duruşuna devam ediyor. Enflasyonun yüksek, o hedefin üzerinde olduğunu söylüyor. Gerekirse hani burada tüm adımlar atılacağını söylüyor. Bununla beraber tabii piyasada hala Fed'den bir faiz arttırımı bekleniyor. Bir yandan da tabii yeni başkanın tarzı biraz daha bu sözlü yönlendirme yapmama yönünde. Eskiden Fed'den bunu görüyorduk. Çok hani bu ileriye yönelik sözlü yönlendirmeye girmiyor. Daha çok hani piyasaların hareketinin zaten her şeyi anlattığını söylüyor ki piyasa hareketine baktığımızda zaten işte faizlerin son dönemde ciddi anlamda yükseliyor olması zaten enflasyonist baskılar ve bununla beraber Fed'den beklenen faiz arttırımını da piyasa yansıtıyor. Özellikle tahvil faizlerine baktığımızda bunu görebiliyoruz. Biraz hani yeni başkan bu yönde çok fazla sözlü yönlendirme tarafında değil. Karar metinlerinde de çok fazla detaya girmek istemiyor. Zaten piyasa beklentileri yansıtıyor. Rasyonel bir piyasada bu beklentileri görebiliriz diyor. Bu toplantıda da hani bu sert mesajlarını verdi enflasyonu hedefe düşürme yönünde. Ama tabii net bir şekilde önümüzdeki süreç nasıl bir faiz patikası olacak piyasa bilmiyor. Halihazırda bir artış beklentisi var. Ama yine tabii işin odağı savaşa odaklanmış durumda. Olur da hızlı bir anlaşmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılması petrol fiyatlarını savaş öncesi seviyeye düşürürse Fed'den bir faiz arttırma ihtiyacı da doğmayabilir. Yani benim şahsi beklentim bir şekilde buradaki barışla ilgili sürecin gelmesi, belli oranda biraz daha işlerin normalize olması, piyasanın biraz daha normalize olması, bununla beraber petrol fiyatlarının en azından hani savaş öncesi seviyelere dönmese bile 80 dolarlarda, belki 80 doların biraz altında, 75 dolarlar gibi bir yerde dengelenebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir dengelenme olursa belki Fed bekleyebilir, faiz arttırmak zorunda kalmayabilir. Şahsi görüşüm 2026 yılında Fed'den bir faiz arttırımı gelmeyebilir diye düşünüyorum. Eğer savaş konusunda ekstra bir kötüleşme yaşamazsak ve petrol fiyatlarında ekstra bir yükseliş yaşamazsak arttırım yapmadan bu yılı bitirebilir. Ama şu anda piyasanın buna ikna oluyor olması lazım. Şu anda hala bir arttırım bekleniyor. Gözümüz o yüzden savaştaki seyre de odaklı bir şekilde gidiyor. Ama burada Fed önemli, gelecek makroekonomik datalar önemli. Amerika tarafında özellikle istihdam ve enflasyon fiyat seviyelerini gösteren datalar önemli. Zaten Amerika Merkez Bankası Fed'in dual mandate dediğimiz çifte görevi var. Hem ekonomideki maksimum istihdamı sağlamak hem de fiyat istikrarını sağlamak. Bu kapsamda da istihdamın seviyesini gösteren fiyatların seviyesini gösteren dataları çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Fed'in faiz patikası açısından ki bu ciddi anlamda piyasadaki enstrümanların fiyatlarını, varlık fiyatlarını ciddi anlamda etkiliyor. Gelecek datalar bununla beraber Fed'den faiz beklentinin nasıl evrileceği piyasalardaki fiyatlamayı ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi majör merkez bankaları derken geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nda faiz kararı takip edildi. Bu da çok önemli çünkü son dönemde Japon yeninde ciddi bir değer kaybı yaşandı. Japon yeni de majör para birimlerinden bir tanesi ve ciddi anlamda piyasadaki fiyatlamaları da etkileyen, ekonomik aktiviteyi de etkileyen önemli bir majör para birimi Japon yeni. Bu tarafta son dönemde ciddi anlamda Japon yeni değer kaybı görmüştük. Yani dolar Japon yeni ciddi bir yükseliş görmüştük. Şimdi tabii yendeki bu değer kaybı birçok konuyu etkiliyor ve dolar Japon yeni tarihi zirvelerine doğru yani 163'ü 163 seviyesinde geçmişti. Şimdi burada daha önceki yıllarda baktığımızda 160 seviyesi bir müdahale seviyesiydi. O yüzden 160'ı geçtiğinde bir müdahale gelir mi gelmez mi diye piyasalar çok yakından takip ediyordu ki 163 seviyesinin bile üzerine gelmişti. Tabii bunda global olarak doların değer kazanması da etkili. Doların değer kazanması da dolar Japon yenini tabii yükseltmişti ama bir yandan da Japon yeni özelinde de bir zayıflık seziyorduk ve böylece kur 163'lere üzerine doğru hareket etmişti. Tabii burada bir müdahale gelir mi gelmez mi karar faiz kararı nasıl etkileyecek derken Amerika hazinesiyle beraber Japon yetkilileri ortak olarak Japon yenine müdahale ettiler. Japon yeni aldılar. Bu ortamda birden ciddi anlamda dolar Japon yeni kurunda düşüşünü gördük. Japon yeninin değerlenmesini gördük. 156 seviyelere kadar geldi. Şu an 157 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Dolar Japon yeni faiz kararına geldiğinde Japonya Merkez Bankası faizi bu toplantı özelinde sabit bıraktı ama en azından hem yendeki yenin değerlenmesi açısından hem de belli oranda artık Japonya'da da enflasyon oluşuyor. Enflasyonu da biraz kontrol altına almak için önümüzdeki süreçte Japonya Merkez Bankası'ndan da faiz arttırımı bekleniyor. Bu toplantı özelinde faiz arttırmadı ama faiz arttırımı bekleniyor. O yüzden hani ilgisi olanlar için Japon yenini de çok yakından takip etmek gerekiyor. Bu arada Japon yeni de kendi belli çapında bir güvenli liman enstrümanı olarak geçiyor bu arada. Daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi yani işte dolar, İsviçre frankı, Japon yeni, Amerikan tahvilleri, altın gibi belli başlı majör güvenli liman enstrümanları var. Japon yeni de onlardan biri aslında. O yüzden hem bu savaş ortamında jeopolitik risklerin yüksek olduğu ortamda hem de Japonya ekonomisi özelindeki dinamiklerle beraber ki orada işte yeni başbakanla beraber genişleyici mali politika sürdürüyorlar. Hani bunun nasıl etkileri olacak? Japonya Merkez Bankası enflasyonla ilgili nasıl bir planlama yapacak? Bunlar önemli. O yüzden bu tarafta ilgisi olanlar için de dolar Japon yeni kuru ciddi anlamda çok oynak seyrediyor. Dediğimiz gibi tarih zirvelerine doğru yaklaşıyor. Oradan müdahaleyle beraber geri geldi. Şimdi bunu koruyabilecek mi yoksa yeniden 160'ın üzerine doğru yen değer kaybedecek mi? Ederse yeni müdahale gelecek mi? Sonraki süreçte Japonya Merkez Bankası faizi arttıracak mı? Ne kadar arttıracak? Hangi toplantıda arttıracak? Yani bir yandan da özetlersem özellikle majör merkez bankalarının faiz kararlarını tüm global ekonomilere ciddi etkisi olabiliyor. Özellikle Fed'in bunu takip etmemiz gerekiyor. Enflasyonist baskılar ne durumda? Savaşla beraber petrolün seviyesinde durumdaki enflasyonu nasıl etkileyecek? Bununla beraber majör merkez bankalarının faiz kararları, faiz patikaları nasıl olacak? Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor ki merkez bankaları derken bizim merkez bankamız da aynı şekilde burada enflasyonun seyri, petrol fiyatları derken önümüzdeki süreçte nasıl bir faiz patikası izleyecek? Bizim merkez bankamız da aynı şekilde diğer merkez bankaları gibi takip ediyoruz. En son toplantısında bir faiz değişikliği yapmamıştı ama sıkı para politikası yurt içinde de devam ediyor. Üst banttan fonlanmaya devam ediyor piyasa. O yüzden o tarafta da eğer bir petrol fiyatlarında gevşemeyecek indirimi olursa önümüzdeki süreçte faiz indirimi yaparak mı yılı bitireceğiz? Enflasyon belli oranda dezenflasyon süreci devam ediyor ama bu çok da tabii petrol fiyatlarına odaklı gidiyor. Petrol fiyatları eğer düşmeye devam ederse bizim dezenflasyon sürecinin hızlanmasıyla beraber yılın sonuna doğru Merkez Bankası faiz indirmek için yeri olacaktır. Ama aksi durumda ekstra sıkı para politikası da devam etmek zorunda kalabilir eğer petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürürse. O yüzden tüm merkez bankaları gibi bizim Merkez Bankamızı da bu açıdan takip etmeye devam ediyoruz. Bu programda genel olarak yine bir jeopolitik riskler, Amerika-İran arasındaki savaşın seyri, piyasa etkisini bir konuştuk. Onunla beraber de yanında dediğimiz gibi piyasa yeniden makroekonomik dataları merkez bankalarını odağına almış durumda. Burada önümüzdeki süreçte gelecek datalar ve merkez bankalarının faiz patikaları açısından kararları önemli olmaya devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
7: Derin ile Chill Zone başlıyor.

Birkaç dakikalığına ortamın ışığını değiştiriyoruz. Aynı gün, aynı yer, belki aynı ekran. Ama müzik başladığında his başka bir tona geçer. Chill Zone'da sesler daha sakin, detaylar daha derin.

Şimdi günün ortasında küçük bir sahne değişikliği var. Telaş biraz fonda kalıyor. Ritim daha yumuşak bir çizgiye oturuyor. Devam ediyoruz.

Chill Zone'un sonuna geldik. Ben Derin. Müzik burada tamamlanıyor ama bıraktığı his gün boyunca seninle kalsın. Haftaya aynı gün, aynı saatte Odeon Radyo'da yeniden buluşmak üzere. Hoşça kal. Please help me understand.

0: Şirin ile Çılzon sona erdi.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
3: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya Radyo.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Sürdürülebilir yatırıma başlangıç rehberi. Birikimleriniz değerlerinizi yansıtabilir mi? Yatırım kararları artık yalnızca rakamlarla değil, değerlerle de şekilleniyor. Biz de bugün Augusto'da Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Sürdürülebilir Yatırıma Başlangıç Rehberi Birikimleriniz Değerlerinizi Yansıtabilir mi? Başlıklı yazıdan hareketle sürdürülebilir yatırım konusunu ele alıyoruz. Sürdürülebilir yatırım, yatırım kararlarını yalnızca finansal performansa göre değil, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki yaklaşımlarını da dikkate alarak vermek anlamına geliyor. Yani mesele yalnızca bu yatırım bana ne kazandırır değil, aynı zamanda nasıl bir geleceği destekliyor sorusunu da sormak. Sürdürülebilir yatırım dünyasında sıkça karşımıza çıkan CSY, yani çevresel, sosyal ve yönetişim yaklaşımı oldukça net bir çerçeve sunuyor. Çevresel kriterler bir şirketin karbon ayak izi, enerji kullanımı ve doğal kaynak yönetimine, sosyal kriterler çalışan hakları, çeşitlilik ve toplumsal etkiye, yönetişimse şeffaflık, etik ve yönetim anlayışına odaklanıyor. Kısacası mesele yalnızca yeşil görünmek değil, daha sorumlu ve uzun vadeli düşünmek. Bu yaklaşım yalnızca etik bir tercih değil. Değişen dünyanın ekonomik gerçekleriyle de doğrudan ilişkili. İklim krizi, enerji dönüşümü, kaynak kullanımı, yeni regülasyonlar ve değişen tüketici beklentileri artık şirketlerin uzun vadeli dayanıklılığını belirleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu yüzden yatırımcılar bugün şirketlere yalnızca bugünkü performanslarıyla değil, değişen dünyaya ne kadar hazır olduklarıyla da bakıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyası ilk bakışta karmaşık görünebilir, ancak başlangıç için uzman olmanız gerekmiyor. Burada da küçük ama bilinçli adımlar fark yaratabiliyor. Başlangıç için 3 seçenekten bahsedebiliriz. İlki sürdürülebilir yatırım fonları. Bu fonlar çevresel ve sosyal kriterleri gözeten şirketleri belirli bir strateji doğrultusunda bir araya getirerek daha pratik bir giriş noktası sunuyor. Daha somut bir etki görmek isteyenler için yeşil tahviller de öne çıkan araçlardan biri. Bu yatırım araçları yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve temiz altyapı gibi alanların finansmanında kullanılabiliyor. Bir diğer seçenek de CSE kriterlerine uyum konusunda öne çıkan şirketlere odaklanmak. Çevresel etkisini azaltmaya çalışan, sosyal sorumluluk yaklaşımını benimseyen ve güçlü yönetişim anlayışıyla öne çıkan şirketler, sürdürülebilir yatırım açısından farklı bir perspektif sunabiliyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Her yeşil ya da sürdürülebilir etiketi aynı derinliği taşımayabiliyor. Bu yüzden yatırım araçlarını değerlendirirken yalnızca ismine değil, gerçekten hangi alanlara yatırım yaptığına ve nasıl bir yaklaşım benimsediğine bakmak önemli. Çünkü bilinçli yatırım yalnızca iyi niyetle değil, doğru bilgiyle başlıyor. Sürdürülebilir yatırım dünyasında daha bilinçli adımlar atmak isteyenler, Odea Radyo'daki içerikleri dinleyebilir, Augusto'da yer alan Yatırım Bay Odea yazılarına göz atabilir. Daha fazla içeriğe ulaşmak isteyenlerse, Odea'nın sosyal medya hesaplarında yayınlanan uzman görüşleri, video serileri ve podcast içerikleriyle bu yolculuğu daha yakından takip edebilir. Bir sonraki kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odeya sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrim içi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odeya'dan başlayabilirsiniz. Odeya'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Ode Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde aslında biraz merkez bankaları kararları, piyasa ne durumdayız onu konuşacağız. Daha çok geçtiğimiz haftalarda majör merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. İşte Amerika Merkez Bankası Fed'in toplantısı kararları, Avrupa Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, biraz piyasa mevcutta jeopolitik risklerin belli oranda yüksek seyrettiği, Amerika-İran Savaşı'nın belli oranda tedirginliği, piyasadaki tedirginliğinin devam ettiği ortamda biraz da aslında makroekonomik tarafa biraz daha dinamiklere, gerçek makroekonomik dinamiklere yöneliyor. Tabii Amerika-İran arasındaki savaş demişken o tarafta dediğim gibi piyasa üzerinde bu risk devam ediyor. Orada tabii haber akışı çok oynak. Yani belli aralıklarla bu oradaki stres azalıyor. Belli zamanlarda oradaki gerginlik artıyor, azalıyor. Yani burada çok haber akışına göre değişen bir nokta var ama genel olarak baktığımızda tabii piyasalar tedirgin etmeye, jeopolitik riskleri yüksek tutmaya devam ediyor. Çok hani hızlıca böyle bir son birkaç ayın özetini yaparsak biliyorsunuz Amerika-İran arasında bir barış anlaşması olmuştu, mutabakat zaptı olmuştu. O dönemde risklerin azaldığını, piyasadaki risk iştahının arttığını görmüştük. Ama çok uzun sürmeden o barış anlaşması bozulmuştu ve karşılıklı çatışmalar başlayarak bölgedeki gerginlik de artmıştı. Hatta arka arkaya karşılıklı bu gerginliğin arttığını görmüştük. Ama son dönemde, şimdi son birkaç güne baktığımızda yeniden biraz oradaki gerginliğin azaldığını, biraz daha risklerin azaldığını görüyoruz. Belli yine bir en azından Hürmüz Boğazı'nı açma yönlü belli anlaşmalar mutabakat açısından konuşuluyor. Belli oranda bir mutabakata varmak için görüşmeler devam ediyor, müzakereler devam ediyor. En azından Hürmüz Boğazı yeniden açılırsa, tam anlamıyla bir barış gelmese bile şu anda mevcut haliyle o geçtiğimiz haftalardaki yoğun karşılıklı çatışmaların azalması ve bir de üzerine Hürmüz Boğazı'nın açılması yönlü bir anlaşmaya varılırsa piyasalarda biraz bu pozitif fiyatlanmaya başlayacaktır ki son birkaç gündür bunu da görüyoruz. Burada yeniden Hürmüz Boğazı'nın açılması ve belli oranda bir barış yönünde ilerlenmesi, bu tabi genel ve kalıcı bir barış olur mu olmaz mı onu tabi piyasalar takip ediyor ama en azından şu anda biraz daha olumlu haber akışının gelmesi piyasalarda savaş kaynaklı riskleri azaltarak piyasalarda risk iştahını da arttırmış durumda. Şu anda çekimi yaptığımız günde baktığımızda bu anlaşma umutlarıyla beraber tahvil faizlerinde düşüş, dolarda biraz değer kaybı, petrol fiyatlarında yeniden 80 doların altına bir geri çekilme görüyoruz. Bununla beraber de bu risk iştahının artması, faizlerin düşüyor olması, dolardaki bu değer kaybı hepsini topladığımızda kıymetli madenlere, emtialara olumlu yansıdığını görüyoruz. Altın ve gümüşün ons fiyatı yeniden bir talep görmüş durumda. Bugün dediğim gibi çekimi yaptığımız günde yükseliş görüyoruz. Altın ve gümüş de genel emtia tarafında, yani piyasada bir risk iştahında artış olduğunu görüyoruz ama önümüzdeki süreçte tabii bu konular nereye evrilecek bunu takip ediyoruz. Belki bu programın yayınlandığı gün Hürmüz Boğazı tamamen açılmış da olabilir. Burada Amerika-İran tarafında burada anlaşmanın nereye varacağını tüm piyasa olarak takip ediyoruz. Olur da bir Hürmüz Boğazı açılırsa tabii piyasalardaki bu bugün başlayan risk iştahındaki artışla beraber yükselişler devam edecektir. Dün Amerikan borsaları rekor kapanışlar yaptı. Yani zaten hep programlarımızda konuştuğumuz gibi bu Amerika-İran arasındaki savaşın gidişatı, Hürmüz Boğazı'nın durumu, bu global ekonomiler için çok önemli, piyasa için çok önemli bir durum teşkil ediyor. Burada olur da bir genel anlamda bir barış anlaşması ya da barışa yönelik, işte bugün gördüğümüz gibi belli umutları vaat eden açıklamaların yapılması açıkçası piyasaya hemen olumlu yansını görüyoruz. Burada belli başlı takip etmemiz gereken parametreler var. Matematiği aslında bunu çok artık oturmuş durumda. Baktığımızda gözümüz nelerde olmalı? Hani bu da önemli bir konu. Amerikan tahvil faizlerinde olmalı. 2 yıllık, 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri nasıl tepki veriyor? Doların seyri global olarak, dolar endeksi, DXY dediğimiz dolar endeksi nereye gidiyor? Dolar, yani global olarak tüm para birimleri karşısında dolar değerleniyor mu, değer kaybı mı yaşıyor doların değeri? Petrol fiyatı en önemlilerinden biri bu konuda. petrol fiyatları nasıl seyrediyor. Bu başlıca aslında piyasaların yönünü sinyali veren enstrümanlar. Yani birincisi burada birinci konu petrol. Yani petrol ciddi anlamda girdi maliyetlerini yükselten, yani enflasyonu yükselten bir emtia. Çok ciddi anlamda da üretimde kullanıldığı için, yani girdi maliyetten artıyor, maliyetleri arttırıyor. Maliyetlerin arttırılması da hali enflasyon tabii üretici üzerinden de tüketiciye yansıyan ve önümüzdeki süreçte enflasyon risklerini yüksek tutan bir durum. O yüzden petrol tarafını çok yakından takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı kapalı kaldıkça, arz yönlü sıkıntılar oldukça, işte savaşın en kızıştığı dönemlerde, en sert olduğu dönemde 120 dolarları geçtiğini görmüştük petrolün. Sonra barış geldiğinde, mutabakat zaptı geldiğinde yeniden savaş öncesi seviyelere doğru, 70 doların altına doğru düştüğünü görmüştük. 70 dolarlara doğru geldiğini görmüştük. Sonra yeniden yükseldi. Yani bu çok ciddi bir parametre, tansiyonu ölçen bir parametre. Burada önemli petrol fiyatlarını takip etmemiz, ki bu ne kadar enflasyonist bir ortam yaratıyor, ne kadar tedirgin ediyor piyasaları. Bu çok ciddi bir gösterge olarak öne çıkıyor. Tabii petrolün yüksek seyrettiği noktada da merkez bankalarından sıkı para politikasının devamı, hatta işte faiz arttırımları ya da uzun bir süre daha sıkı para politikasına devam edileceği sinyalleri geliyor ki bu da piyasa için haliyle yüksek faizler piyasaya olumlu yansımıyor. O yüzden bu olduğu sürece tabii bu nereye hemen etki ediyor? Tahvil faizleri yükseliyor. Özellikle dediğim gibi Amerika 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerine bakmak çok önemli oluyor burada. Dolar bir hem bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor bu savaş ortamında. Dolar, savaş riskler arttıkça güven liman talebi dolara geldikçe dolar değer kazanıyor. Bir yandan tabii yükselen faizler de dolara destek sağlıyor. Ama tam tersi bir risk iştahı arttığında, bu jeopolitik riskler düşüp de piyasadaki risk iştahı yükseldiği noktada da dolardaki değer kaybını görüyoruz. Hem gerileyen faizler bu doların düşmesine sebep olurken, hem de güven liman talebinin azalıyor olması dolara değer kaybettiriyor. Tabii bunlar da neye etkiliyor? Dediğim gibi kıymetli madenler, emtia, özellikle işte dinleyicilerimizden altın ve gümüş tabii yatırımlar çok yapılıyor genel olarak bakıldığında. Tabii hemen de eğer işler kötü gittiğinde, faizler yükseldiğinde, dolar değer kazandığında altın ve gümüş fiyatlarının ciddi anlamda gerilediğini gördük. Ama bir anda barışla ilgili umutlar geldiğinde, piyasada olumlu haber akışı gelmeye başladığında da biraz önce saydığım sebeplerle beraber, düşen faizler, gerilen dolarla beraber risk iştahının artması da altın ve gümüş fiyatlarını hemen olumlu yansıtıyor ki dediğim gibi bugün bu programı çektiğimizde gelen olumlu haber akışlarıyla beraber altında ve gümüşte de diplerden biraz toparlanma olduğunu görüyoruz. Şimdi genel olarak tabii piyasa bu parametrelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani savaşın seyri ve biraz önce bahsettiğim gibi faizler, doların seyri, emtialar ne durumda? Bunlar iyi bir gösterge oluyor piyasa için. Şimdi tabii gözümüz bu tarafta olmaya devam ederken programın başında bahsettiğim gibi piyasa biraz daha artık mevcutta zaten uzun bir süredir devam eden bu savaş olduğu için belli konuları da normalize etmeye çalışıyor. Yani tamam, savaş orada devam ediyor. Haber akışını takip ediyoruz. Bazen artıyor bu haber akışı, bazen azalıyor ama bir yandan da artık makroekonomik dinamikleri de piyasa yeniden odağını almaya başladı. Özellikle Amerika Merkez Bankası Fed'in de yeni başkanıyla beraber Fed'in faiz patikası nasıl olacak? Burada tabii en önemli konu Amerika Merkez Bankası Fed'in faizleri önümüzdeki süreçte nasıl bir seviyede sürdürecek? Bu tüm piyasaları önemli ölçüde etkiliyor. Savaş öncesi baktığımızda işte dezenflasyon sürecinde, yani hedefe doğru düştüğünde Amerika piyasası işte faiz indirimleri olur mu, kaç tane olur konuştuğumuz noktadan, savaşın başlayıp petrol fiyatlarının yükselip enflasyon baskının olduğu noktada, burada bu sefer faiz indirimleri değil, faiz artar mı, artmaz mı, artarsa ne kadar artar, bunu konuşmaya başlamıştı piyasalar. O yüzden burada özellikle Fed'i çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Fed'in toplantısı oldu. Bu çok yakından takip edildi. Özellikle Fed'in de yeni başkanı Kevin Warsh'la beraber çok daha yakından da takip ediliyor toplantılar. Burada mevcuttaki tabii enflasyonun yüksek seyretmesi ve Warsh'un bir önceki toplantı, bu son değil, ondan önceki toplantı, yani ilk toplantısında da enflasyonu hedefe düşürme açısından çok kararlı açıklamalar yapması ve enflasyon hedefinin çok üzerinde olduğunu söylemesi piyasalarda ciddi anlamda şahince algılanarak, yani sert algılanarak satış gelmişti. Fed Başkanı, Fed enflasyon düşürme yönünü burada sıkı para politikasını sürdüreceği yönünde ciddi anlamda fiyatlamalar görüyorduk. Bu da tabii hemen Fed'den 2026 yılında bir faiz arttırımı fiyatlamasında oluşturmuştu. Şu anda mevcut da zaten 2026 yılında bir tanenizden bir 25 bas puanlık faiz artışı olacağı %100 ihtimalle fiyatlanıyor. Bu ortamda tabii geçtiğimiz hafta Fed'in toplantısı yakından takip edildi. Bir faiz değişimi beklenmiyordu. Beklenildiği gibi bir faiz değişimi olmadı. Fakat önümüzdeki süreçle ilgili açıklamalar bekleniyordu. Fed Başkanı sıkı duruşuna, şahin duruşuna devam ediyor. Enflasyonun yüksek hedefin üzerinde olduğunu söylüyor. Gerekirse hani burada tüm adımdan atılacağını söylüyor. Bununla beraber tabii piyasada hala Fed'den bir faiz arttırımı bekleniyor. Bir yandan da tabii yeni başkanın tarzı biraz daha bu sözlü yönlendirme yapmama yönünde. Eskiden Fed'den bunu görüyorduk. Çok hani bu ileriye yönelik sözlü yönlendirmeye girmiyor. Daha çok hani piyasaların hareketinin zaten her şeyi anlattığını söylüyor ki piyasa hareketine baktığımızda zaten işte faizlerin son dönemde ciddi anlamda yükseliyor olması zaten enflasyonist baskılar ve bununla beraber Fed'den beklenen faiz arttırımını da piyasa yansıtıyor. Özellikle tahvil faizlerine baktığımızda bunu görebiliyoruz. Biraz hani yeni başkan bu yönde çok fazla sözlü yönlendirme tarafında değil. Karar metinlerinde de çok fazla detaya girmek istemiyor. Zaten piyasa beklentileri yansıtıyor. Rasyonel bir piyasada bu beklentileri görebiliriz diyor. Bu toplantıda da hani bu sert mesajlarını verdi enflasyonu hedefe düşürme yönünde. Ama tabii net bir şekilde önümüzdeki süreç nasıl bir faiz patikası olacak piyasa bilmiyor. Halihazırda bir artış beklentisi var. Ama yine tabii işin odağı savaşa odaklanmış durumda. Olur da hızlı bir anlaşmayla beraber Hürmüz Boğazı'nın açılması petrol fiyatlarını savaş öncesi seviyeye düşürürse Fed'den bir faiz arttırma ihtiyacı da doğmayabilir. Yani benim şahsi beklentim bir şekilde buradaki barışla ilgili sürecin gelmesi belli oranda. Biraz daha işlerin normalize olması, piyasanın biraz daha normalize olması. Bununla beraber petrol fiyatlarının en azından hani savaş öncesi seviyelere dönmese bile 80 dolarlarda, belki 80 doların biraz altında, 75 dolarlar gibi bir yerde dengelenebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle bir dengelenme olursa belki Fed bekleyebilir, faiz arttırmak zorunda kalmayabilir. Şahsi görüşüm 2026 yılında Fed'den bir faiz arttırımı gelmeyebilir diye düşünüyorum. Eğer savaş konusunda ekstra bir kötüleşme yaşamazsak ve petrol fiyatlarında ekstra bir yükseliş yaşamazsak arttırım yapmadan bu yılı bitirebilir. Ama şu anda piyasanın buna ikna oluyor olması lazım. Şu anda hala bir arttırım bekleniyor. Gözümüz o yüzden savaştaki seyre de odaklı bir şekilde gidiyor. Ama burada Fed önemli, gelecek makroekonomik datalar önemli. Amerika tarafında özellikle istihdam ve enflasyon fiyat seviyelerini gösteren datalar önemli. Zaten Amerika Merkez Bankası Fed'in dual mandate dediğimiz çifte görevi var. Hem ekonomideki maksimum istihdamı sağlamak hem de fiyat istikrarını sağlamak. Bu kapsamda da istihdamın seviyesini gösteren fiyatların seviyesini gösteren dataları çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Fed'in faiz patikası açısından ki bu ciddi anlamda piyasadaki enstrümanların fiyatlarını, varlık fiyatlarını ciddi anlamda etkiliyor. Gelecek datalar bununla beraber Fed'den faiz beklentinin nasıl evrileceği piyasalardaki fiyatlamayı ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi majör merkez bankaları derken geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nda faiz kararı takip edildi. Bu da çok önemli çünkü son dönemde Japon yeninde ciddi bir değer kaybı yaşandı. Japon yeni de majör para birimlerinden bir tanesi ve ciddi anlamda piyasadaki fiyatlamaları da etkileyen, ekonomik aktiviteyi de etkileyen önemli bir majör para birimi Japon yeni. Bu tarafta son dönemde ciddi anlamda Japon yeni değer kaybı görmüştük. Yani dolar Japon yeninde ciddi bir yükseliş görmüştük. Şimdi tabii yendeki bu değer kaybı birçok konuyu etkiliyor. Ve dolar Japon yeni tarihi zirvelerine doğru yani 163'ü 163 seviyesinde geçmişti. Şimdi burada daha önceki yıllarda baktığımızda 160 seviyesi bir müdahale seviyesiydi. O yüzden 160'ı geçtiğinde bir müdahale gelir mi gelmez mi diye piyasalar çok yakından takip ediyordu ki 163 seviyesinin bile üzerine gelmişti. Tabii bunda global olarak doların değer kazanması da etkili. Doların değer kazanması da dolar Japon yenini tabii yükseltmişti ama bir yandan da Japon yeni özelinde de bir zarayı zirvelerine doğru yani 163'ü 163 seviyesinde geçmişti. Şimdi burada daha önceki yıllar yıllarda baktığımızda 160 seviyesi bir müdahale seviyesiydi. O yüzden 160'ı geçtiğinde bir müdahale gelir mi gelmez mi diye piyasalar çok yakından takip ediyordu ki 163 seviyesinin bile üzerine gelmişti. Tabii bunda global olarak doların değer kazanması da etkili. Doların değer kazanması da dolar Japonya

0: hazinesiyle beraber Japon yetkilileri ortak olarak Japon yenine müdahale ettiler. Japon yeni aldılar. Bu ortamda birden ciddi anlamda dolar Japon yeni kurunda düşüşünü gördük. Japon yeninin değerlenmesini gördük. 156 seviyelere kadar geldi. Şu an 157 seviyelerinde dengelenmiş durumda. Dolar Japon yeni faiz kararına geldiğinde Japonya Merkez Bankası faizi bu toplantı özelinde sabit bıraktı. Ama en azından hem yendeki yenin değerlenmesi açısından hem de belli oranda artık Japonya'da enflasyon oluşuyor. Enflasyonu da biraz kontrol altına almak için önümüzdeki süreçte Japonya Merkez Bankası'ndan da faiz arttırımı bekleniyor. Bu toplantı özelinde faiz arttırmadı ama faiz arttırımı bekleniyor. O yüzden hani ilgisi olanlar için Japon yenini de çok yakından takip etmek gerekiyor. Bu arada Japon yeni de kendi belli çapında bir güvenli liman enstrümanı olarak geçiyor bu arada. Daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi yani işte dolar, İsviçre frankı, Japon yeni, Amerikan tahvilleri, altın gibi belli başlı majör güvenli liman enstrümanları var. Japon yeni de onlardan biri aslında. O yüzden hem bu savaş ortamında jeopolitik risklerin yüksek olduğu ortamda hem de Japonya ekonomisi özelindeki dinamiklerle beraber ki orada işte yeni başbakanla beraber genişleyici mali politika sürdürüyorlar. Hani bunun nasıl etkileri olacak? Japonya Merkez Bankası enflasyonla ilgili nasıl bir planlama yapacak? Bunlar önemli. O yüzden bu tarafta ilgisi olanlar için de dolar Japon yeni kuru ciddi anlamda çok oynak seyrediyor. Dediğimiz gibi tarih zirvelerine doğru yaklaşıyor. Oradan müdahaleyle beraber geri geldi. Şimdi bunu koruyabilecek mi yoksa yeniden 160'ın üzerine doğru yen değer kaybedecek mi? Ederse yeni müdahale gelecek mi? Sonraki süreçte Japonya Merkez Bankası faizi arttıracak mı? Ne kadar arttıracak? Hangi toplantıda arttıracak? Yani bir yandan da özetlersem özellikle majör merkez bankalarının faiz kararlarını tüm global ekonomilere ciddi etkisi olabiliyor. Özellikle Fed'in bunu takip etmemiz gerekiyor. Enflasyonist baskılar ne durumda? Savaşla beraber petrolün seviyesinde durumdaki enflasyonu nasıl etkileyecek? Bununla beraber majör merkez bankalarının faiz kararları, faiz patikaları nasıl olacak? Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor ki merkez bankaları derken bizim merkez bankamız da aynı şekilde burada enflasyonun seyri, petrol fiyatları derken önümüzdeki süreçte nasıl bir faiz patikası izleyecek? Bizim merkez bankamız da aynı şekilde diğer merkez bankaları gibi takip ediyoruz. En son toplantısında bir faiz değişikliği yapmamıştı ama sıkı para politikası yurt içinde de devam ediyor. Üst banttan fonlanmaya devam ediyor piyasa. O yüzden o tarafta da eğer bir petrol fiyatlarında gevşeme olursa önümüzdeki süreçte faiz indirimi yaparak mı yılı bitireceğiz? Enflasyon belli oranda dezenflasyon süreci devam ediyor ama bu çok da tabii petrol fiyatlarına odaklı gidiyor. Petrol fiyatları eğer düşmeye devam ederse bizim dezenflasyon sürecinin hızlanmasıyla beraber yılın sonuna doğru Merkez Bankası'nda faiz indirmek için yeri olacaktır. Ama aksi durumda ekstra sıkı para politikası da devam etmek zorunda kalabilir eğer petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürürse. O yüzden tüm merkez bankaları gibi bizim merkez bankamızı da bu açıdan takip etmeye devam ediyoruz. Bu programda genel olarak yine bir jeopolitik riskler, Amerika-İran arasındaki savaşın seyri, piyasa etkisini bir konuştuk. Onunla beraber de yanında dediğimiz gibi piyasa yeniden makroekonomik dataları merkez bankalarını odağına almış durumda. Burada önümüzdeki süreçte gelecek datalar ve merkez bankalarının faiz patikaları açısından kararları önemli olmaya devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun. ODEA Radyo.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar, sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalinizi azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlarla risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise, yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeye Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirecek kısa makalede görüşmek üzere. Odeye

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya Radyo.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
3: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da. Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Gümüş yatırımı, parlak bir geleceğe adım atın. Değerli metaller arasında kendine özgü bir yere sahip olan gümüş, hem yatırım aracı hem de sanayi ve teknoloji sektörlerinin önemli bir ham maddesi olarak dikkat çekiyor. Gümüş yatırımının avantajlarını, taşıdığı riskleri ve farklı yatırım yöntemlerini keşfetmek için sizi Augusto'da yer alan Yatırım by Odeya sayfası için hazırlanan Gümüş Yatırımı Parlak Bir Geleceğe Adım Atın başlıklı makalenin kısa versiyonuyla baş başa bırakıyoruz. Yatırım dünyası çeşitli fırsatlar ve risklerle dolu geniş bir evren olabilir. Ancak bu evrende doğru bilgiler ışığında endişelerinizi gidererek güvenle yol alabilirsiniz. Değerli madenlere yapılacak yatırımlar, yatırımcılar için güvenilir bir liman ve sağlam bir getiri potansiyeli sunuyor. Son yıllarda yatırım değeri gittikçe artan gümüş de bu değerli madenlerden biri. Gümüş yatırımı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmek amacıyla gümüşe yatırım yapma süreci. Gümüş, fiziksel formda sikke veya külçe olarak ya da ETF ve madencilik hisseleri gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla yatırım yapılabilen değerli bir metal. Tarih boyunca hem para birimi hem de değerli bir varlık olarak kullanılan gümüş, eski uygarlıklardan günümüz modern ekonomilerine kadar ekonomik güvenin sembollerinden biri oldu. Tarihsel olarak değerini koruyan gümüş, altın yatırımına benzer şekilde güvenli liman olarak görülüyor. Sınırlı arzı ve devam eden talebi uzun vadede değerini korumasına katkı sağlıyor. Elektronik, tıp ve enerji üretimi gibi birçok sanayi ve teknoloji alanında kullanılması ise gümüşe yönelik talebi artıran önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak her yatırım aracında olduğu gibi gümüş yatırımının da bazı riskleri bulunmuyor değil. Uzun vadede getiri potansiyeli daha yüksek olan gümüş, hızlı alım satımlar yapan için dezavantajlar da barındırabiliyor. Gümüşü çevrimiçi kanallar üzerinden alıp satmak ve bankada bulundurmak ise kayıp, hırsızlık gibi riskleri azaltabiliyor. Peki nereden başlamalı derseniz, gümüşe yatırım yapmanın bir yolu gümüş ETF'leri. Bu fonlar fiziki olarak gümüşe sahip olmadan gümüş fiyatlarındaki hareketlerden yararlanma imkanı sunuyor. Yüksek likiditeye sahip olan gümüş ETF'leri, alım-satım işlemlerinin hızlı ve düşük maliyetle gerçekleştirilmesini sağlarken, küçük tutarlarla yatırım yapmayı da mümkün kılıyor. Gümüş madenciliği hisseleri ise, gümüş çıkaran ve işleyen şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yatırım öncesinde şirketlerin finansal tablolarını ve faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki siyasi ve ekonomik koşulları dikkatle değerlendirmek önem taşıyor. Gümüş yatırımına hem yatırım hem de bankacılık uygulaması olan Odeya'dan başlayabilirsiniz. Odeya'da altın, gümüş ve döviz işlemlerinin yanı sıra mevduat, hisse senedi, Eurobond ve yatırım fonları gibi farklı yatırım seçeneklerini keşfedebilirsiniz. Gümüşün tarihsel önemi, enflasyona karşı koruma potansiyeli ve sanayi ile teknoloji sektörlerinde gördüğü talep, bu değerli metali portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. Ancak yatırım kararlarının kişisel finansal hedefler, risk algısı ve vade tercihleri doğrultusunda verilmesi gerekiyor. Gümüşün yatırım dünyasındaki yerini, sunduğu fırsatları ve dikkat edilmesi gereken riskleri ele alan kısa makalemizin sonuna geldik. Finans ve yatırım dünyasına dair merak ettiğiniz konuları keşfetmek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir.
Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Oluştuğunu bizlere gösteriyor.

Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Şimdi birkaç dakikalığına ortamın ışığını değiştiriyoruz. Aynı gün, aynı yer, belki aynı ekran. Ama müzik başladığında his başka bir tona geçer. Chill Zone'da sesler daha sakin, detaylar daha derin.

Kalbinin Sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Och det är radio.

Odeon Radio.